0: Lala, hoş geldin.
1: Salam. Haberim var, işe düzelirim.
0: Doğrudan, tebrik ediyorum.
1: Sağ ol. Bilirsin, Wolfram bizden işe götürmediler.
0: Sen de öyle şahlar tabii ki götürdün be.
1: Neriman, belki benimle gidesin.
0: Hayır, telesirim. Sağ ol şimdi.
2: Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı. Tapım senin aslı ceyranı.
1: Lift bu kadar yükü kaldırmaz.
3: Yok aş.
1: Elbette.
3: İnsan kaldırmaz. Yaxşı baha görə.
1: Heç eybi yoxdur.

0: sen ne istiyorsun? Diye sen sudan korkursan. Korkma, su soğuk değil.
1: Ben hiç neden korkmuyorum.
0: Yaşar.
2: Ben gezdirem her yanı, ben gezdirem her yanı. Tapım sen.
3: Acılık, niye diyen misin? Cansızın bir sen, kes ahtar olsa.
0: Soğuk da ya, çöllü.
4: Çöllü.
5: Tez derpen.

0: Olmaz. Ben gelmişim.
1: Ne geçenleşmişsin Aykastı? Bak işleşmiş seni.
0: Solmaz. Sevirem seni. Sen de düzünüz değil. İstiyorsan beni.

var, o körpemin anasıdır. O körpemin anasıdır, öz körpemin anasıdır. Vurulmuşam hoşçağına, hoşçağına. Meyletmedim bir güzele. Sedakatim düştü dile, meyletmedim bir

0: Neyse dedim ama onun ayağını kendirmemek lazımdı.
1: Evlenmeyeceğim.
0: Evleneceksen.
1: Evlenmeyeceğim.
0: Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. O saat kulaklarından divara mıhlayaram.
2: Ehmet'in ama söylemeyip köre el kaldırasana.
3: Sen lan sana kapısı dönmürsün
2: ki. Niye acıgın tutun? Bir de görüm, başak doğdu, çoktan gedi.
3: Yarım saat olar. Aşı başlığı çek oyuna. Görürsen ki full sayıram. Pencereni açık koymak diyelim yoktur. Yoktur. Sen ne istiyorsun?
0: Daha neye istersen.
3: Bir isteyen miyim, neyim miyim bakayım? Bu talibiler var, Ahmet Harzadır. Ahmet Harzadır.
0: Ele ben hemen arvada tarafta.
3: Ha? Yetti.
0: Ha tarafta.
3: O durma. Taksi. Mi? Ye. Reis meşgul bir.
0: Ahı.
3: Ben de meşgulam.
0: Ahı.
3: Zülüm ol dedi, kurtardı.
2: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yakışı tanımış.
3: Kendisi yani. Deputattı.
0: Yok.

0: tanış olun. Uzundraz Oktay.
1: Bu da ki sakal Rami.
2: Sana, ben senin oğlunu aktarırım.
3: Hele üstelik kızı da itirmişim.
2: Gözlek kişi de kaçar ha. Sana mışlığında oğlunu takmışım.
3: Nerededir?
2: Ey bombasın, benim size bir sualım var. Bizim Elbaba adında. Erruz olmalı.
3: Utanmır sana kişiyi. Ben günde birer değişen adatları okşuyorum.
2: Halacan, kuşluğunu ver, ahriki oğlunuzu takır. Odur, bak orada gel.
3: Zülüm o, biz oğlumuzu takmışız. Sen hiç narahat ol.
0: Bari.
2: Hey, yok etme.
0: Aha, görürüm. Hiç şey yoksa durabilirim ki.
2: Neylesin yazdım, dekim olur.
1: Özünü el aldı. Tamaşaçılardan çekinme. Cüretli ol. Sen ki artist olmak istiyorsan.

adını gelbinin sahillerine. Yazarım deniz kimi, severim söylesen bir akşam beni. Susarım deniz kimi, susarım deniz kimi.

0: baş kurtaran ya yok.
1: Maşallah, konserin başlanmasına hele çok. Gelsene bir dondurma yiyeceğim.
2: Siz gelin, biz de gelelim.

0: Kızı öz yaşına verirler. Bu dem de kızın birinci sevgilisi gelir. Güreş kendiler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Fonograma taklayın! Taklayın fonogramayı!
3: Ay Sırafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublonu...
4: Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
5: Ezinem ay ay ay bir demeyen...
4: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
6: Ezinem ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublonkasını burada niye alırlar?
6: Ay bu toydu, burada ne inemeyin lazım?
7: Oynama!
6: Oynamak lazımdı.
0: O ejdaha, karşıda yener, peyda olur.
8: Sen ejdaha lazım.
0: Yo, ben de yener lazım.
8: Elemeye de lazım.
4: Hay cemaat! Beyoğuzretler, hay cemaat!
0: Ne istiyorsun? Şerfiniz nedir?
9: Beyi biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toy kinoya çekin. Şerfimiz bile. Ha? Ya yok.